0: Dann baş.
1: Dann başlayalım.
0: Ciao
1: Sağ
0: Ayşe.
1: ol Rabbi.
0: Hem kalın da nasılsın?
1: Elham ekrem şimdi. Dayka şey zinar zinarin.
0: Serçava. Havalle ilham et karu habati meclis ajun çavad bin.
1: Rasi serkeftiyi. Jiber gu demadi bi komin bengaha çevaki şuraşine. Meclis ibn şey yani. Au jiro la jini hurdiki roli de jini.
0: Bel ver jine
1: Jini
0: betka
1: verdiki.
0: çava.
1: Rasi.
0: Kardike.
1: Karu habati jini serkefti der vazdiki rasi. Pirbaş.
0: Bunda lisans var.
1: Baştır.